0: kaile kai nekinda nyanyukege raye ngiterunoro nirengiringota
1: Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yababa, Tankara kini yabab